Contra Sivasa Mardi Radio Esten. Bir o salama işte. Her o radyo ekranı.